0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52. 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Sabah Beydin'te yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanı ile hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
0: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
4: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında.
5: Çiftlikten sofralarınıza lezzetin adresi Can Kasap.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 3352. 673 3352.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505 Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
2: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
3: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59. Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlar İçi 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80
5: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com
6: Reklamları dinleyin.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat telefon 0532 336 83 55 0532 336 83 55.
2: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
4: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları

0: döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar ayakkabıda. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar ayakkabıda. Polatlar ayakkabı İş Canlar Çarşısı arkasında. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle.

Tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com

0: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 3352 673 3352.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653 7191. mostarkırtasiye.com.tr. Çiftlikten sofralarınıza lezzetin adresi Can Kasap.

0: Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 2259. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutları'nda. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
4: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve

0: müşterilerinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com. İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21 0545 662 96 21.
0: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 672 7673 www.isaçdemir.com.
3: Reklamları dinlediniz.

kamuoyu duyurur. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
1: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: Çetinler Erçelik'ten yaz sıcaklarına uzun bir ara. Çifte serinlik Çetinler mağazalarında. Klima alımlarına özel Erçelik Havadar hava soğutucu da yanında hemen teslim hediye. Ücretsiz keşif, 10 yıl kompresör garantisi ve ücretsiz montaj. Çetinler Erçelik Çorlu'da PTT Şube yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046.
0: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.

0: koltuk döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52. 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Sabah Beydin'te yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
2: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 6059.
0: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404. We'll be right back.

0: projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
2: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
3: Reklamları dinlediniz.

0: sorular. Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçokulları, numara 5, Çorlu.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
4: Çiftlikten sofralarınıza lezzetin adresi Can Kasap. Tüm kontrolleri yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53, Çorlu. Telefon 0553 464 2086.
5: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
6: 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 76 59.
0: Reklamları dinlediniz.

0: duyuyorum.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.

0: hizmetlerimizle kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar ayakkabıda. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar ayakkabıda. Polatlar ayakkabı İş Canlar Çarşısı arkasında.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52. 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: İkinci El Plazası'yla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
0: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
4: Reklamları dinleyelim.

0: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat telefon 0532 336 83 55 0532 336 83 55.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21 0545 662 96 21.
0: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.

0: Kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Nöroloji kliniğimizde EEG ve EMG işlemleri uzman doktor Burcu Özdemirli yönetiminde ve elektronörofizyoloji teknikleri eşliğinde yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Ataoptik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ataoptik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ataoptik, Omurtak Caddesi İstanbul kısmı Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
0: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında. Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 3352 673 3352.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Hizmetlerimizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
1: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59. Zamanın kalbi artık Emlak Konutları'nda. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlıgül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
4: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.ishdemir.com. 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 76-59.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
4: Çetinler Erçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazırız. Çetinler Erçelik'ten seçili televizyon alımlarına özel ister Türk kahve makinesi, ister 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Erçelik Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046. Sabah Beydin'de yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 20 numara.

Tsunami Radyo İstasyonu, Radyo Gündem. Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %35'in kalanı 36 ay taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 3 şubesiyle Çorlu'da.

0: Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
3: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
4: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.

0: reklamları dinlediniz.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde 18 numara.

0: başlıyor.
1: Güven İnan Sanayi Ticaretli TED şirketin çalıştırılmak üzere deneyimli torna, frezeci, CNC torna ve dikilemeci personel alınacaktır. İlgilenen bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, No. 19 Çorlu. Randevu fon 0382 673 332 673 3352.
0: İnan kaynakları sona. Haftanın en dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizlerin seçti.
2: En sevilen yeni şarkı sizin için Radyo Dendi.
3: Haftanın en iyilerinde 16 numara.

0: 24 saat hit müzik.
1: Bu radyo işine veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemek.
2: Reklam. Koka Rotobot ikinci el her bütçeye uygun araçları, geniş araç hazinesi,

0: 0541 Instagram Dokarotiv. Dokarotiv doğru çim doğru adres.
1: Çorlu'da aylıklı bir yaşam sürüyor. Kervancı İnşaat imzasıyla ve emlak konutlu bölgesinde 3 katlı yatay mimari sadece 90 kişi daire. Tamamı 2+1 kapalı park, özel bahçeler, 2 özel otopark, çocuk ve yetkin havuzları, özenle tasarlanan sosyal yaşam alanları, 100 peşin, 150 ödeme kolaylığıyla. Bir merkezi 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Yaşın en özel ayrıntılı için 0538 687 3869.
2: Çorlu'da başarıya giden yol artık daha net. Net Eğitim Kurumları yeni orta okumasıyla EGS hazırında fark atıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere ne adımlarla hazırlıyoruz? 5, 6, 7 ve 8 sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fırsatlarımızı kaçırmak için hem bizimle iletişime geçin. 0550-780-2254. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Lisesi, Bahri Çokulları, numara 5 Çorlu.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapsın. Potansiyelini keşfet. Özel Tıp Koleji Yar Okulu başlıyor. Yar Olimpik Yüzme Kursu, Akıt ve Sosyal Çimi Destekli Özel Programlar. Güven, prestijli ayrıcalık bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 5 yıllık köy eğitim deneyiyle çocuğuna vereceğiniz en değerli naz hediyesi kendi potansiyeli. Hem kayıt olun. Özel Tıp Koleji. Adan olanlar için değil. En iyisini seçenler için.

0: Ege Uşmanbar Dağıtım Toplama Hizmetleri, Trakya Bine Hizmeti. Türkiye'nin dört bir yanına kirli dağıtıma hizmet veren Ege Ulaşım Trakya Pomuz'dan Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapı dağıtım hizmeti sunur. Gönderildiğiniz güvenle, özenle, hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım Telefon 0531-587-050-0531-587-050. Ege Ulaşım, güvenilir listik, zamanında teslimat.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibi tabandan tavar olabilir. Tüm ihtiyaçınızı sizin tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Canları dinle.
3: Haftanın en dinlenen, en çok sevilen şarkılarını sizlere seçtik.

0: haftanın en dinlenen ve en çok sevilen kılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen arkadaşım sizin için Yalnız Radyo Güven'de.
2: Haftanın en ilerinde 10 numara.

0: dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Haftanın en iyilerinde 11 numara.

0: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
3: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar ayakkabıda. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar ayakkabıda. Polatlar ayakkabı İş Canlar Çarşısı arkasında.
0: Reklamları dinlediniz.
4: 24 saat hit müzik.
5: Haftanın en iyilerinde 9 numara.
6: Babalar gelsin, koşun iki.

0: gelmedi.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde 8 numara.

0: En iyi radyo istasyonu, Radyo Gündem.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde altın.

Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'nun en seçkin noktasında ayrıcalıklı bir yaşam sizi bekliyor. 2574 metrekarelik özel bir alanda sadece 8 adet 3+1 ikiz villa. Üstakil giriş ve size ait özel bahçeyle gerçek bir konfor sunuyor. Şık yüzme havuzu ve yanı başınızdaki gölbaşı parkıyla selfie parkın huzuru. Bu sıradan bir konut değil. Bu TK Villas. Prestij artık sizin imzanız. Ayrıntılı bilgi için...

0: 0545-209-8954.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Gündem 24 saat fitness.
5: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
6: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
7: Haftanın en iyilerinde

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13 İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.
2: 92.8 Radyo Gündem, 24 saat hit müzik.
3: Haftanın en iyilerinde 2 numara.

0: 24 saat hit müzik.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
1: Haftanın en iyilerinde bir numara.

Sabah Beydin'de yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.

0: Hizmetlerimizle kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Mutlu bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
0: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 17 80. 0544 576 17 80.
2: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
3: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
2: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve

0: işletmelerinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da. Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
1: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyurur.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Delikanlı. Onunla değil, onunla değil, değil. Bu demek.

0: bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505 Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359. Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri, etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
2: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
1: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532-224-42-13 0532-224-42-13 İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 3352 673 3352.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.

0: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21. 20

0: hizmetlerimizle kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kredi

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
2: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat, telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55.
3: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina, kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35. Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 672 7673, www.isaçdemir.com.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çetinler Erçelik'ten yaz sıcaklarına uzun bir ara. Çifte serinlik çetinler mağazalarında. Klima alımlarına özel Erçelik Havadar hava soğutucu da yanında hemen teslim hediye. Ücretsiz keşif, 10 yıl kompresör garantisi ve ücretsiz montaj. Çetinler Erçelik Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046.
2: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr. Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar ayakkabıda. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar ayakkabıda. Polatlar ayakkabı İş Canlar Çarşısı arkasında. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, potansiyelini keşfetsin. Özel Trakya Koleji Yaz Okulu başlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen özel programlar. Güvenli, prestijli ve ayrıcalıklı bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 35 yıllık köklü eğitim deneyimiyle çocuğunuza vereceğiniz en değerli yaz hediyesi kendi potansiyeli. Hemen kayıt olun. Özel Trakya Koleji, sıradan olan için değil, en iyisini seçenler için.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
0: Reklamları dinle.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13 İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv

0: Tam Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSG ve Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
0: 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 76-59.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlıgül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
1: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.

sayenizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034. Reklamları dinleyin.

0: dünyanın eskimeyen değeri. Radyo daima yeni.
1: Peki bakalım, herkese günaydın.
2: Herkese merhaba. Günün tam ortasındayız.
1: Neredesiniz? Oradayız.
2: Herkese mutlu haftalar.
3: Günaydın.
1: Sadece bir cihaz değil.
2: Sesin gücü.
3: Dinleyicisine tüm platformlarda en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
2: Ve asla susmuyor. Senin radyon.
3: Senin tarzın.

0: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi İstanbul kısmı Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
1: Sabah Beydin'te yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
2: Marmaracık Mahallesi'nde göl manzarasının dinginliğiyle çevrili modern bir yaşam başlıyor. TK Göl Projesi. Köşe parselde yer alan toplam 16 adet 1+1 daire. Her biri geniş balkonlu, her biri gölün büyüleyici manzarasına açılıyor. TK Göl. Gölün huzuru, yaşamın konforu. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dekor Cam'da sineklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59. Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergrup.com

0: mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Şorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
0: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13 İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: Evde sağlık hizmetleri birimimizle sağlığı evinize getiriyoruz. Evde doktor muayenesi, glutatyon tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, laboratuvar tetkiklerinin alınması, enjeksiyon, laman uygulaması, serum sonda takılması ve takibi, pansuman, yara ve kolostomi bakımı, emzirme eğitimi hizmetlerimizi ev konforunda sizlere sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 dahili 2211. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Mutlu bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın.
3: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te, telefon 0282 650 0159 650 0159.
0: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
4: Reklamları dinlediniz.

Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak numara 8 Çorlu. Telefon 0533 013 73 60.

0: İkinci El Plazası'yla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat. Telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55.
0: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve güvenli

0: projelerinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İşine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552-780-2259. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
1: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
2: Her şey evinizin konforu, iş yerlerinizin şıklığı için. Yasin Koltuk Döşeme. Koltuk, köşe takımı, sandalye ve ofis, koltuk döşeme ve kaplama. İsteğe özel ölçü ve modellerde sıfır koltuk takımı hizmetlerimizle kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
3: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, potansiyelini keşfetsin. Özel Trakya Koleji Yaz Okulu başlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen özel programlar. Güvenli, prestijli ve ayrıcalıklı bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 35 yıllık köklü eğitim deneyimiyle çocuğunuza vereceğiniz en değerli yaz hediyesi kendi potansiyeli. Hemen kayıt olun. Özel Trakya Koleji. Sıradan olan için değil, en iyisini seçenler için.
4: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652.

0: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
1: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında. Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52. 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.
2: Dinlemeye devam edin.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dekol Cam'da sineklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 6059.
0: Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
2: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
3: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
4: Sabah Baybint'te yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatler arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Baybint, adres Ulaş OSB Mahallesi 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
0: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr. Telefon 0533 332 8107.
6: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
7: Reklamları dinlediniz.

0: hüzünlüyüz.
1: Kederliyiz.
0: Sevinçliyiz.
1: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com.
0: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21. Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653 7191. mostarkırtasiye.com.tr.
2: İş kazaları, el sakatlanmaları, el yaralanmaları ve doğuştan gelen problemlerin tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
4: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
5: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 05

0: Tehlikeli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52. 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu Emlak Konutları bölgesinde 3213 metrekarelik özel bir alanda yatay mimarinin konforuyla tasarlanan TK36 sizi 1+1 yaşamın en prestijli haline davet ediyor. İki blokta normal, bahçe kat ve teraslı olmak üzere toplam 36 adet modern 1+1 daire, yüzme havuzu, spor salonu, geniş balkonlar ve yürüyüş yollarıyla hayatınızın ritmini yükselten ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. TK36 1+1'in yeni nesil yorumu. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
1: Sabah Beydin'de yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın.
4: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
5: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
6: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359. 0532 055 0359.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gün.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
2: Çetinler Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazırız.

0: Belediye, Çetin Erer Çelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046. 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 76-59.
1: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında.
2: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
3: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: kamuoyu duyuruldu.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, potansiyelini keşfetsin. Özel Trakya Koleji Yaz Okulu başlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen özel programlar. Güvenli, prestijli ve ayrıcalıklı bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 35 yıllık köklü eğitim deneyimiyle çocuğunuza vereceğiniz en değerli yaz hediyesi kendi potansiyeli. Hemen kayıt olun. Özel Trakya Koleji. Sıradan olan için değil, en iyisini seçenler için.
3: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
4: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
5: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Tehlikeli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52. 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
2: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergroup.com.
3: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
4: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
5: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59
2: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653 7191. mostarkırtasiye.com.tr.
4: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32 12.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

teslim hediye. Çetin Arar Çelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046.

0: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında. Sabah Beydin'de yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
1: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İş Canlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52. 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: yılında işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları geniş araç yelpazesi

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. Projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. İnşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
0: Bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın. 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 70 6659.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Zamanın kalbi artık Emlak Konutları'nda. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
1: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
4: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, potansiyelini keşfetsin. Özel Trakya Koleji Yaz Okulu başlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen özel programlar. Güvenli, prestijli ve ayrıcalıklı bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 35 yıllık köklü eğitim deneyimiyle çocuğunuza vereceğiniz en değerli yaz hediyesi kendi potansiyeli. Hemen kayıt olun. Özel Trakya Koleji. Sıradan olan için değil, en iyisini seçenler için. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur okullarında erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
5: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üç Okulları, numara 5, Çorlu.
6: Göz hastalıkları kliniğimizde katarak, akıllı mercek, yeni doğan rop muayenesi ve göz çevresi estetiği işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32 12.
8: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com.
2: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altın El Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altın El Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altın El Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8. Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
4: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
1: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653 7191. mostarkırtasiye.com.tr.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52. 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
2: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlıgül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSG ve Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45, www.etikosgb.com.
2: Aksiyon Bilişim, 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
6: En iyi radyo istasyonu.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Mutlu bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji, çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji, bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın.
2: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 17 80. 0544 576 17 80.
4: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
5: Sabah Bedding'de yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Bedding, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
6: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo duyuru. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Şorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61. İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.

0: olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
0: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panel.

0: hizmetimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159 650 0159.
1: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
2: Reklamları dinle.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52. 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
1: Dekol Cam'da sineklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 6059.
0: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında.
2: Çetin Arar Çelik'ten yaz sıcaklarına uzun bir ara. Çifte serinlik Çetinler mağazalarında. Klima alımlarına özel Arçelik Havadar hava soğutucu da yanında hemen teslim hediye. Ücretsiz keşif, 10 yıl kompresör garantisi ve ücretsiz montaj. Çetin Arar Çelik Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046. 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 76 59.
3: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartını 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
4: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
2: Alp Gayrimenkul.

0: Kredi kartına 12 ay taksit imkanı. Yine Best Car'da. Best Car. İkinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 03 59 0532 055 03 59
1: Reklamları dinlediniz.

0: Siz de Radyo Gündem insan kaynaklarında yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 3352. 673 3352.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

Teşekkürleriz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı seviyorsunuz şu an. Deneyebiliriz, bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı seviyorum.

0: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
2: Dekor Cam'da sineklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
3: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat Telefon 0532 336 83 55 0532 336 83 55.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar ayakkabıda. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar ayakkabıda. Polatlar ayakkabı İş Canlar Çarşısı arkasında. Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Sabah Bedding'de yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Bedding, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
4: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
0: Reklamları dinlediniz.

Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de

Bir tanem, son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem, seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, ipte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toplayacağım.

adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

0: Sağlık.
1: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem.